grande, ay grande, kay geriye, ah indi çıkarım, saramaz gam, tu garibum, in çe ruzigarim.